0: en sevimli musiğinin radyo efirinde seslendirilmesini isteyirsen, o zaman bu çatı dinleyen kimi sevdiğin mahnının adını bize yaz ve tez zamanda bizim efirde onu dinle. Bizimle birlikte müsbet ehval ruhe yap.
1: 557 99 44

0: პირდაპირ ეთერში 2017 წლიდან. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
1: Kino 7. Yıldan fasılasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz.
2: 2017 წლიდან პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა, რომ მისმენთ.
3: 2017 yılında fasılasız canlı yayında. Sağ olun ki bizi dinleyirsiniz. Marinyor Radyosu.
4: Beni sorarsan işte nasıl olursa öyleyim, ayrıldıktan sonra her şey aynı.

0: Siz Radyo Marmeoli dinleyirsiniz. FM 96.9 havasında.
1: Ben ölmerem köç olmasa. Arzularım uç olmasa. Yokuma gel hiç olmasa.

Böyle bir kamanda da sevredin ki sizin var ne olide. Gürcistan'da ve dünyada başveren hadiseler, gündelik hava prognozu, valuta mezenleri, ulduz falı barədə məlumat almağınız için, Azerbaycan ve Gürcü dilinde informasiya elde etmeniz için her gün çalışır. Bu, Radio Marneoli'nin kamandasıdır. Radio Marneoli, FM 96.9.

0: en sevimli musiğinin radyo efirinde seslendirilmesini isteyirsen, o zaman bu saati dinleyen kimi sevdiğin mahnının adını bize yaz ve tez zamanda bizim efirde onu dinle. Bizimle birlikte müsbet ehval ruhiye yap.
1: 557 99 40.

Belki de indi sen beni dinleyip gülümsüyür, hatam yine körelip diye düşünürsün. Ama bir gün sen de evlat sahibi olacaksın. Bak o zaman beni anlayacaksın kızım. Kızım unutma ki sana canını feda edebilecek kadar çok seven bir ailen var.

için boşuna biliyorum. Bir sen daha gelse dolmaz içim. Görüyorum.

bir hazine ki o en kıymetli, o en tatlı. Ama kimde anahtarı? Nerede saklıyorsun?

Görüşler çığlar, yollar yamaçlar. Yapraklar tökülür, susup günde gün. Dotağın nəğməli, sesli ağaçlar. Yapraklar tökülür.